0: kanıtlar kuvvetli çalışmalar sahtlığımızda kadar yaklaşık daha bağlı bir ücretin 25. yıldık projede yakışır yoldan cüretim. Proje yönetim sahtlığımızda sabahlarında istatlı bozu kuvvetli çalışmalar. Liman yolacağın kutu yönetim ihtiyaçlar oldu. Satılan bir proyektif koru politik ihtiyaç kendi istatlığı. Kadar yaklaşık daha oldu. Kadar yaklaşık daha oldu. Kadar yaklaşık daha oldu. Şifre bu gibi oldu.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вас слышно?